Tam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Tam istedir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% dek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Dam üstədir damımız de gülüm nanay ay narinay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız, koşadır eyvanımız.